0: Evet, hepsini dinliyorum.
1: Dönecek sözüne.
2: One six two, especially
1: when he's on. Copy 162.